sizin şirkenin. Bergis Birge, Bergis, Bergis! Gülüyor. Tamam aşağı.

Gensizim şirkenim. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım asla gel. Jilbirken.

Sizin şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülüydü Tamaşa Kuvanışım asla gel Jürbürükken

şirkensizim şirkenim. Bergus birge Bergus Bergus. Güldük. Tamaşa kuvanışım az kağıt. Jürbürükken.